Mirim Evika diyor Akashvani Kargil'in Vax Profitoget to Soto Ganamler Nişu Sonsu Kasada. Ngaçi derin çocuk bir programını serpong yenmezat. Ganamler Nişur Saga Donar Dun Namler Nişur Saga Kapurgi Havarun çocuk çasın. Erteluksi Hago yenmezat. Ganamu Fetika.